Bakma benim öfkeli halime. Bir anlık oldu bitti her şey. Hani dilin kemiği yoktur ya. Benimki de öyle bir şey. Ben sana biriktirdiğim düşler ile değil, asıl ilhamı olduğun şarkılarım ve şiirlerim kadar seviyorum. Çünkü her kelimenin anlamı sensin ve ben her şeyde seni yaşıyorum. Artık bitti git dedim ya, bir başkası var dedim ya, resimleri yırtıp yaktım dedim ya. Vallahi de, billahi de, yalan söyledim.

0: Sayın sürücü, çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

acımasız olma şimdi bu kadar. Dün gibi, dün gibi çekip gitme.

Bakraçta tutan yoğurda parmağı banma. Aklıma düştükçe anım

Benim babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğlu, tepeden tırnağa Anadolu.

0: tükenmek bilmiyorum o buz çilesi. Günleri sayarım kardeş gelmez süresi. Derdin olsa yok ki burada çaresi. Gardiyan kardeşim bırak gidelim. Elimden bir şey gelmiyor yar benim. Günlerim geçmiyor halim zor benim. Koca dünya bana bugün dar gelir.
1: Radyo Sultan'da unutulmayanlar.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım.

0: olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: İlaç gibi radyo.
1: Sultan Efendi.
2: Evet, bu güzel şarkımızı da, bu güzel türkümüzü de değerli binbaşım, Ahmet binbaşım için, değerli eşi için ve değerli çocuklar için gelsin. Bu arada İlayda Müzik Market tüm dinleyicilere saygılar sevgiler sunuyor. Efendim telefonlarımız 0543 956 5000, 0543 956 5000 diyoruz. Haydi bakayım gönül dostlar, hep beraber. Aman olmasın.

hasretin canımda cam kırıkları. Yüreğim kan revan, düşlerim hüsran. Dilimde ömrümün son çığlıkları, her gece uykusu.

senden öncesi yoktu. Seninle var olmuş. Sende bütün ümitler, sende bütün özlemler. Beni bende arama. Ben artık sen olmuşum. Döktüğüm gözyaşı yağmurun olsun. Aşkımın ateşi güneşin olsun. Merhamet istemem, o senin olsun. Yürekten sev beni, seversen eğer. Yıllarca hep sana uzandı elim. Ne sitem, ne isyan etmedi dilim. Aşkınla can versem pişman değilim. Sen de öyle sev, seversen eğer.

sensiz en hazin şarkıların koynundayım. En karlı dağların yalnızlığında. Sensiz boş bir posta kutusu gibi kalbim. Senden gelmeyen habere, senden esmeyen rüzgara, senden gelmeyen selama ve seni getirmeyen yollara küskünüm. Ah, kaç roman anlatır bu sevdayı, kaç mektup, kaç şiir bilemem. Asırlık hayallerimi demledim ben bu sevdaya. Yeminliyim, sen gülmezsen gülemem. Sen gelmezsen, ecel gelse bile ölemem.

Yaşamıştı. Gelmedin, mor salkımlar sana küstü. Umutsuz bekledim sabaha kadar. O çok sevdiğin yağmurlar bile sustu. Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahrettim seni benden çalan gece. Ne çok severmişim, gidince anladım. Bu serseri gecelerde sana

Gençliğim yetmedi. Yetmedi hasretini dindirmeye onca yıl. Bu sevda bitmedi. Sen hala bendesin. Ve hala o kırık şarkıyla sırılsıklam sesim.

0: Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesem. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımı. Şimdi hüzün işgalinde yüreğimi. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerdeyim. Bıraktığın yerdeyim.
1: Seni düşündüm de çıldırdım yine. Kahretsin.

Aklımda o sokakta ellerimi tut ve sana bütün söylediklerimi unut. Yeni bir aşk doğacak nefretin küllerinden. Yeniden başlayabiliriz kaldığımız yerden. Bu şiiri de sana okuyorum. Dinliyorsun biliyorum. Belki duymak istersin. Seni çok seviyorum. Seni hala

Yaşamadım. Gece saat 1'e geldi. Uyku gözüme girmedi. Sen eskiden bu saatlerde benim beşiğimi sallardın. Uykunu harap ederdin benim için. Ağladığım zaman, sancılandığım zaman kalkardın, süt verirdin, nane kaynatırdın. Ana, canım ana, hayalin önümde bir anıt gibi durur. Sen şimdi leğen başında oturmuş hamur yoğurursun. Yarın ekmek yapacaksın, gözlerin tezek dumanından yaşaracak, alnında ter bulgur bulgur kabaracaktır. Peynirle ekmek yapacaksın, ben orada yokum, ağlayacağım.

bu. Nasıl olsa geçer. İnsan insana tez kavuşur. Ben seni hiç unutamadım. Hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana. Okuyacağım. Göreceksin bak, mühendis olacağım. Harputa geleceğim. Ezan sesinde. Elini öpeceğim. Canım ana. Kurban ana. Hayran ana.

varsın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere ağladım.

0: Tilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim 0555 818 79 79.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059 Can ciğer kebap çorba salonu Kilis merkezde lezzetin güvenilir adresi.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 22 79 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
0: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres 1. Vakıflar İş Merkezi Kat 3 No 406. Telefon 0533 960 64 80. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
3: Kilis'te ilk ve tek Piruze Doğaltaş, Akik, Kehribar, Sitrin, Turkuaz, Çakra, Amatis, Kuvars, Jasper, Ay ve Burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı Kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğal Taş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Efendi.

0: Sayın sürücü, emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: Sultan efendim.

0: Eller ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 79 80 Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059 Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm

0: Adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 çift 0 0539 772 4407. Yeni Beşevler yürüyüş yolu üzeri merkez Kilis.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon. Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Sultan Efendi.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: Sultan Efendim.

0: gizemli bu seni.
1: Gilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres Yeni Beşevler, Yeni Karakol civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim 0555 818 79 79.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
3: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres Resul Osman yolu üzeri. İrtibat 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar Parkı'yla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.

0: Sultan FM.
1: Programımızın bu bölümünde Yavuz Bingöl sizlere sevilen bir Urfa türküsü seslendirecek. Urfa'ya paşa geldi anam, Urfa'ya paşa geldi. Tahta temaşa geldi anam, tahta temaşa geldi.

0: Aman ben mi? Ne var? Düş yorar mısın? Be adam, biraz nefesleneyim. Dur ki yorgunum. Duramam. Neden? Fena mı gider beklemekten? Vah vah. Bilir misin ki ne gördüm? Hayırdır inşallah. Yemek yiyip yatıverdim. Tam yarıydı gece. Bir öyle hayvana bindim ki seçemedim iyice. Peki o bindiğin at mıydı? Anlasak neydi? Bilemedim. Yalnız dört ayaklı bir şeydi.
1: Katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, midiç mi desem, koyun mu desem, çepiç mi desem, katır mı desem, eşek mi desem, öküz mü desem, inek mi desem, alat mı desem, midiç mi desem, koyun mu desem, çepiç mi desem.
0: Biraz yürüdük. Geçtiğin nasıl yerdi? Nasıl mı yerdi? Unuttum. Görür müsün derdi.
1: Yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem, yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu

0: Tamam, ileride ne gördün? İleride bir kocaman karaltı vardı. Peki ismi yok mu? Bilmem aman.
1: Ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, höyük mü desem, ağır mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem, ağaç mı desem, kütük mü desem, duvar mı desem, höyük mü desem, ağır mı desem, hamam mı desem, yıkık mı desem, tamam mı desem.
2: Ya sonra?
0: Karşıma baktım, dikildi. Kim? Bir adam. Tanıştınız mı? O bilmem tanır mı? Ben tanımam.
1: Babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şudur mu desem, budur mu desem, babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şudur mu desem, budur mu desem.
2: Uzatma.
0: Sen buluyorsun belanı Allah'tan. Bu elde bir, yalnız pek seçilmiyor. Ne zaman?
1: Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı

Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen oraya ya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz

0: hangi taraf gördü güne. Fikri yok, duygusu yok, sanki yürür bir kötürüm. Bu da sağlıksa eğer bence daha giydirirüm. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver, tam bizim iş. Ne kadar doğru hocam, hayra yorulmaz bu gidiş. Sen o rüyaya hakikat deyiver, tam bizim iş.
1: Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Adam gibi radyo, Sultan Radyo.

insan tutamaz kendini, dilinden kopar da gider.

0: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059 Can Ciğer Kebap Çorba Salonu Kilis Merkez'de lezzetin güvenilir adresi.
1: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet

0: Sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres: Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 31 28. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
1: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
2: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
1: Bağ evi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler birinci sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
2: 0533 151 86 62.
1: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
3: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası numara 6/A, Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
4: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Sultan Radyo.
1: Söz verdim kendime unutmak için. Bambaşka bir hayat kurdum, olmadı. O sessiz vedanın, o garip göçün sebebini hayra yordum.

Dedim olsun bu da dünya halları, Tanrı ayrılıkla sınar kulları. Ellerinle diktiğin o gülleri, kendi ellerimle kırdığım olmadı. Niye ömrüm geri dönmez eskiye? Niye bu delilik, bu boşluk niye? Meydan uslandırır yiğidi diye, beladan belaya girdim.

0: Sanki ensemde bir zehirli bıçak, bir maziden böyle kaçılır ancak. Ne varsa hediyen tesbih, oyuncak, çöpe attım, yaktım, kırdım, olmadı. Bir boşlukta günümü gün eyledim, seni bir maziye sürgün eyledim. 3 sene kendime yalan söyledim, işi gamsızlığa vurdum, olmadı. Gördüm insan ölür susuz, ekmeksiz. Ama gördüm insan yaşar yüreksiz. Dedim her şey yalan, her şey gereksiz. Mamluya bir kurşun sürdüm, olmadı, olmadı.
1: El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
3: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan Efendim.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: Kredit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni 5 Evler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
4: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
4: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
4: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
5: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon: 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
6: Bu reklamı iyi dinle. Bozdoğan mağazaları her zaman seninle. Evinin ihtiyaçları için harekete geç. Çünkü inanılmaz kampanyalarımız ve uygun ödeme olanaklarımızla tüm ihtiyaçlarınıza kredi kartsız ve peşinatsız 18 aya varan taksitlerle sahip oluyorsunuz. Bozdoğan mağazaları fırsatlarını Instagram hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz. www.bozdoğan.com.tr.
7: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
8: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde.
5: Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnci Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
4: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
8: İlaç gibi radyo.
9: Sultan Efendi.

0: Ne bu sene?
1: Tilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 70.

0: Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
1: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279. 0543 259 7980. Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
2: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620. 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyor musun?

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
4: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak istiyorsanız

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres

0: noktada.
1: Otoalın satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Auto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Auto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 0979 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
2: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağa Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Alba İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
2: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
1: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 6968. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor. Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.
4: Sultan Efendim.
5: Aşk.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başarpen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başarpen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başarpen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başarpen Yapı.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım-satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres: Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.
5: Radyosu olan bizi dinliyor. Sultan FM

0: Sayın sürücü, emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın. Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
4: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni Beşevler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
5: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
1: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
5: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
1: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
5: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
1: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
5: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
2: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
6: Opet'se fark eder, kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
7: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
6: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi sitesi karşısı. Telefon 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder.
4: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya, sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
2: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil, bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan. Sultan.

Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu, Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi. Adam gibi.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
3: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir, doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
2: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişisel yerleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil, Türkiye'de

0: tek noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46/A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Kilis'te ilk ve tek Firuze Doğaltaş, akik, kehribar, sitrin, turkuaz, çakra, amatis, kuvars, jasper, ay ve burç taşlarıyla sizlere taştan gelen şifayı sunuyoruz. Kilis'te orijinal ve sertifikalı kehribar satış noktası. Takı, aksesuar, yüzük, kolye, bileklik, tesbih, nazarlık, tuz lambası, hediyelik, çömlek çeşitleri, bereket ve nazar taşlarıyla 300 çeşit şifalı taş çeşitlerini sizlerin beğenisine sunuyoruz. Adres: Kuyumcular Çarşısı, Mevlevi Hane Arkası, numara 6/A. Firuze Doğaltaş. Firuze İletişim 0542 715 5002. Davut Köşeli, Doğaltaş ve Şifa Uzmanı. Taşlardan gelen şifa. Firuze Doğaltaş.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Yalçınlar Ticaret. Mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
3: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 3334. 0541 954 5688. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 5055. 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, radyonuz Sultan. Sultan.

0: Değerli sürücüler, hatalı sollamayın, eve acı haber yollamayın. Hayırlı bayramlar.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuvturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
3: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek

0: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı, 0531-361-0043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi, İsmail Aktaş.
2: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543-232-2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
0: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
0: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
0: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551-426-7481, 444-1682, 0850-888-1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap.

0: eşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım-satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 41 79. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar farkıyla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
2: Bu reklamı iyi dinle. Bozdoğan mağazaları her zaman seninle. Evinin ihtiyaçları için harekete geç. Çünkü inanılmaz kampanyalarımız ve uygun ödeme olanaklarımızla tüm ihtiyaçlarınıza kredi kartsız ve peşinatsız 18 aya varan taksitlerle sahip oluyorsunuz. Bozdoğan mağazaları fırsatlarını Instagram hesabını takip ederek öğrenebilirsiniz. www.bozdoğan.com.tr.
3: Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallığın ve lezzetin en saf haliyle buluştuğu adres. Kilis'in eşsiz yöresel tatlarını katkısız ve organik ürünlerle sofranıza getiriyoruz. Peynir çeşitleri, doğal bal ve kahvaltılıklar, yöresel ürünler ve daha fazlası. Kaliteden ödün vermeden güvenle alışveriş yapabileceğiniz tek adres. Ufuk Düğün Salonu yukarısı, Ekrem Çetin ışıklarına gelmeden sağ tarafında. 0531 982 2204. Kilis Yöreselim Şarküteri, doğallık kapınızda.
4: İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres: Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi, Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce, 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold, kalitenin ve güvenin yeni adresi.
5: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu Kilis'in hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres: Dağcıoğlu Baharat Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez.
6: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: De evlenmeli, hem de bu sene.
1: Tilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar, usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri: Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şeyh el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri.

0: Instagram Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
1: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden canciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
2: Güvenlik sektöründe kariyer yapmak mı istiyorsunuz? Doğru adres Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Konforlu ve geniş sınıflarımızda en güncel eğitim metotlarıyla öğrenme sürecinizi en verimli hale getiriyoruz. Alanında uzman eğitmenlerimizle teorik bilgiyi pratiğe dökerek sizi profesyonel bir güvenlik görevlisi olmanız için hazırlıyoruz. Silahlı ve silahsız temel eğitim, silahlı silahsız yenileme eğitimi ve silah farkı eğitim programlarımızla güvenlik alanında ihtiyaç duyduğunuz tüm bilgi ve becerileri kazanmanızı sağlıyoruz. Eğitimlerimiz ve kayıt süreci hakkında detaylı bilgi almak için sizleri bir kahve içmeye bekliyoruz. Gediklioğlu Özel Güvenlik Eğitim Kurumu. Güvenli bir kariyer için doğru adımı bizimle atın. Telefon 0531 917 71 00, 0539 772 4407. Yeni Beşevler Yürüyüş Yolu üzeri Merkez Kilis.
3: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği, VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 6480. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
4: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
5: Ersöz Çatı ve İzolasyon.
4: Bağevi, iş yerleri ve evlerinize çatı yaptırmak için artık Gaziantep'e gidip yorulma derdine son veriyoruz. Ersöz Çatı ve İzolasyon olarak Kilis'teyiz, halkımızın hizmetindeyiz. Kullandığımız ürünler 1. sınıf membran, shingle ve kiremit olup kusursuz işçilik, müşteri memnuniyeti ve daima kaliteli hizmet temel prensibimizdir. Ersöz Çatı ve İzolasyon, Cumali Ersöz. Telefon 0533 151 86 62.
5: 0533 151 86 62.
4: Adres: Otogar civarı, İl Tarım Müdürlüğü karşısı.
6: Sultan Efendi.

Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından. Geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

0: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giyinmenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
3: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı Kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres Yeni Hastane Yolu Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat 0546 170 40 09 0551 949 19 94 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada.
0: Oto alım satımında ikinci el otomobilde güvenin tek adresi Açık El Oto Center. Araçlarınızı değerinde satmak veya ikinci el araba almak için uğrayabileceğiniz tek yer. Otomobil alırken Açık El Oto Center'a uğramadan karar vermeyin. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti. Kredi kartıyla satışlarımız mevcuttur. Adres Kilis Özel İdaresi karşısı. Telefon 0530 665 09 79 Hurşit Açıkel. Kalite işini doğru yapanların imzasıdır. Açıkel Auto Center.
4: Şehrin markası, lezzetin değişmeyen adresi Cicim Dondurma. Doğal lezzetler, damakta iz bırakan aromalar. Her kaşıkta ferahlık, her lokmada mutluluk sizleri bekliyor. Vanilya, fıstık, çikolata, muz, çilek, badem, kavun, portakal, limon, şeftali, şamudut. Her damak zevkine hitap eden eşsiz tatlar. Sadece dondurma değil, ustalıkla hazırlanan çıtır çıtır ve bol fıstıklı baklava çeşitleriyle tatlı keyfi zirveye çıkıyor. Bir gelen bir daha geliyor. Çünkü bu lezzet bağımlılık yapar. Adres Cumhuriyet Caddesi, Cicim Dondurma. Şehrin en tatlı serinliği, en güçlü lezzet markası.
5: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden Doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi numara 48

0: noktada. Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
1: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Sultan Radyo.

0: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar. Ev ve iş yerinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Başar Pen Yapı. Kış bahçesi, elektrikli tente, giyotin cam, elektrikli panjur ve kepenk, PVC kapı ve pencere sistemleri, alüminyum doğrama, cam cephe, kompozit dış cephe kaplama, fotosel kapı, duşakabin, sineklik ve cam balkon sistemleri, prefabrik ev modelleri ve çok daha fazlası. Hepsi en uygun fiyatlarla ve kaliteli işçilikle. Başar Pen Yapı Vural Özkır. Adres: Küsket Sanayi Sitesi C Blok numara 52 Gaziantep. Telefon ve WhatsApp hattı 0533 548 2115. Hayal edin, biz yapalım. Başar Pen Yapı. Adresimiz Gaziantep olabilir ama size bir telefon kadar yakınız. Instagram adresi Başar Pen Yapı.
1: Beklenen gün geldi. Kaliteyi uzaklarda aramayın. Kilis'in en uygun fiyatlı giyim adresi Fatih Giyim hizmetinizde. Üstelik sadece erkek giyiminde değil, kadın, iç giyim, bebek ve çocuk giyiminde de şok, şok, şok fırsatlarla geliyoruz. Bütçenizi yormadan yakalamanız için her yaşa, her tarza uygun, bol çeşit ve dev indirimler, her bütçeye uygun fiyatlarla Fatih Giyim'de sizleri bekliyor. Güncel kampanyalarımızdan haberdar olmak için Instagram adresimiz Fatih Giyim Kilis adresinden takip edebilirsiniz. Adresimiz çok kolay. Eski İmam Hatip karşısı Tayyip Erdoğan Meydanı yukarısı.
2: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı, aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
3: Burak Gayrimenkul olarak değerinde alım-satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı, güvenilir ve profesyonel hizmet. Kazandıran yatırımın formülü burada. Doğru hamle, doğru kazanç. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres: Neşet Efendi Konağı, Boncuk Bina Yanı, Burak Turfan'da. İletişim 0541 737 4603. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
4: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres: Gaziantep yolu üzeri, telefon 822-3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
0: RS Yeni Nesil kurumsal ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan. Sultan.

0: sayın sürücü. Çıkma yola kemersiz, yoksa canın çok mu değersiz? Çık yola kemerli, çünkü canımız pek çok değerli. Hayırlı bayramlar.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
2: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
3: Aracınızın tertemiz, halı ve koltuklarınızın mis gibi olmasını ister misiniz? Yaz ayına girerken evinizde ferahlık, aracınızda hijyen sizi bekliyor. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama, profesyonel ekip ve son teknoloji ekipmanlarla hizmetinizde. Halı yıkama, yorgan ve battaniye temizliği, perde yıkama, koltuk yıkama, dokuma ve yün halılara özel özenli temizlik. Araçlarınız için detaylı oto yıkama, eviniz için hijyenik ve titiz hizmet. Yaz kampanyası başladı. Uygun fiyat, kaliteli işçilik, hijyen ve ücretsiz teslimat avantajıyla kaçırılmayacak fırsat. 0507 803 26 16. Mavi Oto Halı ve Koltuk Yıkama. Halılarınızı bize, zamanınızı sevdiklerinize bırakın.
2: 7 Aralık Stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
4: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Demiras asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. Montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres Sultan TV ve radyo yan tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
3: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için Ferah Salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
5: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde.

0: çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres: Meşetlik Mahallesi, Odunpazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.
1: Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmette. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
3: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
2: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
3: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
2: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
3: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres: Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
2: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
1: Aradığın her şey burada. Güvenilir alışveriş, kaliteli hizmet ve samimi esnaflık anlayışıyla Arpaçlar markası farkını ortaya koyuyor. Arpaçlar Rent-A-Car'da yeni model araçlarla konforlu ve güvenli sürüş keyfi. Araç kiralama, alım satım hizmetleriyle her ihtiyaca uygun çözümler. Adres: Resul Osman Yolu üzeri. İrtibat: 0542 455 4179. Cuma Arpaç kuruluşudur. İslam Et Pazarı, kaliteli, taze ve güvenilir etin doğru adresi. Mehmet Arpaç kuruluşudur. Arpaçlar Besi Çiftliği, her bütçeye uygun büyükbaş, küçükbaş, kurbanlık ve adaklık seçenekleriyle hizmetinizde. İrtibat: 0533 545 75 31. Araç kiralamadan tekstile, etten kurbanlığa, hepsi tek çatı altında, güvenle ve gönül rahatlığıyla. Arpaçlar Parkı'yla kaliteyi yaşa, doğru tercihi yap.
0: Opet'se fark eder, Kilis halkı 20 yıldır Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
4: Opet Dağ Çıkan petrolü tercih eder.
0: Kilis halkına daima en iyi hizmeti sunan Opet Dağ Çıkan petrol olarak Ultra Force kıtlarıyla araçlarınıza performans katıyoruz. Ayrıca kredi kartlarındaki puanları da kullanma imkanı sunuyoruz. Son sistem araç yıkama peronlarımızla daima farklıyız. Ne diyoruz? Opet Dağ Çıkan petrol ise daha da fark eder. Adres: Gaziantep yolu üzeri Küçük Sanayi Sitesi karşısı. Telefon: 813 32 81. Aygaz Otogaz, Opet Dağ Çıkan petrol. Opet ise fark eder. Kuruluşumuzdan bu yana bizi tercih eden tüm Kilis halkına Nezih Kuruyemiş olarak teşekkürlerimizi sunar, hayırlı günler dileriz. Her zaman ve özellikle şeker ve kuru yemişi nereden alacağım diye düşünmeyin. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme olarak Oleo Otel yanı Şehitler Parkı civarında hizmetin en güzelini sunmaya devam ediyoruz. 1872'den bu yana sizlerin hizmetinde olan Nezih Kuru Yemiş ve Şekerleme'de fındıklı ve fıstıklı lokum, günlük badem şekeri, kuru yemiş ve baharat çeşitleriyle gerebiç malzemelerini de bulabilirsiniz. Nezih Kuru Yemiş Şekerleme. Adres: Şehitler Abidesi Caddesi, Oleo Otel yanı Kilis. Telefon: 813 42 31. Damağınızda kalıcı tat için güvenin tek adresi Nezih Kuru Yemiş Şekerleme.
1: Tarihi Mercimekler Fırını yeni markasıyla Kahkeci olarak hizmetinizde. Lezzetin adı, geleceğin imzası Kahkeci. 1938'den bugüne değişmeyen tat, eksilmeyen ustalık. Fırından yeni çıkan kahkenin o mis gibi kokusu, taş fırının sıcaklığı ve her lokmada yılların emeği, yılların tecrübesi. Bu sadece bir kahke değil. Bu kilisin hatırası, bu sofraların vazgeçilmezi. Murat Sevengül'ün ustalığıyla gelenek bozulmadan lezzet ilk günkü gibi. İster kahvaltıda, ister çayın yanında, ister misafir sofralarında. Adres Dağcıoğlu Baharat, Çapraz Karşısı 5 Evler. Kahkeci. Gelenek bozulmaz, lezzet değişmez. İnce Kuyumculuk Gold hizmetinizde. Altın ve takıda kaliteyi, şıklığı ve uygun fiyatı bir araya getiren İnce Kuyumculuk Gold kapılarını siz değerli müşterilerine açtı. Toptancı gücü ve yılların verdiği güvenle birbirinden özel bilezik, kolye, yüzük, küpe ve yeni sezon takı modelleri şimdi avantajlı fiyatlarla sizlerle buluşuyor. Açılışa özel kampanyalar, sıfır ürünlerde işçiliksiz fırsatlar, işçilikli ürünlerde toptan fiyatına özel avantajlar, yeni sezon şık ve modern modeller, her bütçeye uygun seçenekler, kaliteli ürün ve güvenilir alışveriş. Düğün, nişan, özel gün ve yatırım için aradığınız tüm modeller İnce Kuyumculuk Gold'da sizleri bekliyor. Açılışa özel fiyat avantajlarını kaçırmayın. Adres Cumhuriyet Caddesi Sarıkaya Pasajı ilerisi Şekeroğlu Baharat Çapraz Karşısı. Bekir Uğur İnce 0532 330 76 23. İnce Kuyumculuk Gold. Kalitenin ve güvenin yeni adresi.
5: Baklavacı İlhan'dan bir yenilik daha. Kilis'te sabahları nerede kahvaltı yapacağım diye düşünmeyin. Sıcak su böreği, kıymalı patatesli ve peynirli kol börekleriyle İlhan Usta yine iş başında. Üniversite şubemiz hizmete açıldı. Üstelik sabahlara özel kampanya. Sıcak simit ve açma sadece 15 TL. Birbirinden lezzetli poğaça ve börek çeşitleriyle, baklavacı İlhan unlu mamulleriyle artık kahvaltıda da yanınızda. Kilis'in tatlı yüzü baklavacı İlhan, baklava, cennet çamuru ve meşhur Kilis katmerinin yanı sıra şimdi kahvaltı lezzetleriyle de sizlere hizmet veriyor. Çok yakında yaş pasta çeşitlerimiz de sizlerle.
6: Bayram şıklığın hazır mı? Takım elbise ve ceketlerde ilk ürüne %20, ikinci ürüne %50 indirim Süvari'de. Süvari, yakışanı yapar.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: Bence evlenmeliyiz hem de bu sene.
1: Dilis'in en büyük gelinlik mağazası olarak hizmetinizdeyiz. Hayatınızın en özel gününde masallar gerçek olsun istiyorsanız doğru yerdesiniz. Göz kamaştıran tasarımlar, zarif detaylar ve size özel dokunuşlarla hayalinizdeki gelinlik artık çok yakın. Her gelin özeldir. Her gelinlik bir hikaye anlatır. Sizin hikayenizi en güzel şekilde yazıyoruz. Şıklığın, zarafetin ve kalitenin adresi Zeynep Çetin Gelinlik. En mutlu gününüzde ışığınızla büyüleyin. Siz de hayalinizdeki gelinliği keşfetmek için Zeynep Çetin Gelinliğe bekleniyorsunuz. Adres: Yeni Beşevler, Yeni Karakol Civarı, Kuaför Zeynep Çaprazı. İletişim: 0555 818 79 79.
2: Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta hizmetinizde. Lezzet burada başlar, gün boyu devam eder. Sabah 6'da ocağımız yanar, gece 24'e kadar lezzetimiz tüter. Nefis kuzu ciğer, ciğer kavurma, kuşbaşı, tavuk sarma, sabahlara özel soslu çorba, hijyenik ortam, kaliteli ürün, efsane lezzet. Çay ikramımızdır. Adres: Eski Sanayi Sitesi Otogar civarı. Alo sipariş 0507 818 31 28. Sabahın bereketi, günün lezzeti, gecenin ustası. Meşhur İzollu Ciğerci Vakıf Usta.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
1: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon: 0533 960 6480. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.

0: Demir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
2: Tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak

dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece kilise değil, Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48,

0: tek noktada. Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
1: Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun. Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Alba İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
3: Büyüdük, geliştirdik. Uçar Motor olarak sizlerden almış olduğumuz güvenle ikinci şubemizde Tapu Kadastro karşısında hizmetinizdeyiz. Yeni ikinci şubemizde TVS, CF Motor, Mondial, M10 markalarını bulabilirsiniz. Merkez adres Öğretmen Evi karşısı. Şube adres Tapu Kadastro karşısı. Telefon 0544 779 69 68. Ahmet Uçar ve oğulları. Uçar Motor.
4: Bayram alışverişini süvariden yapmak sana yakışır. Seçili ürünlerde ikinci ürüne %50 indirim fırsatı seni bekliyor. Süvari.
5: Yakışanı yapar.
3: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla reklamları dinlediniz. Kilis'in güçlü sesi, Radyonuz Sultan. Sultan.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kilis'te reklamın güçlü adresi. Kilis Reklam. Işıklı ve ışıksız tabela, kutu harf, totem tabela. Tüm reklam çözümleri tek çatı altında. CNC, lazer kesim, dijital baskı ve folyo kesim makinelerimizle tüm üretimlerimizi kendi bünyemizde hızlı, kaliteli ve güvenilir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kampanyalarınızı duyurmak için branda ve afiş baskı çözümlerimizle her zaman yanınızdayız. Davetiye, promosyon ürünleri, matbaa işleri ve kişiye özel baskılarınız için Kilis Reklam bir telefon kadar yakın. Telefon 0530 175 65 23. Adres Tekke Mahallesi, İslam Bey Parkı karşısı. Kaliteli işçilik, hızlı teslimat ve profesyonel hizmet anlayışıyla Kilis Reklam. Ersin Yusufoğlu'yla fark yaratan çözümler.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz. El alem dinlemese de Kilis Sultan Efendi dinliyor. Sultan Efendi.

0: Sayın sürücü, trafik anne yüreği gibidir. Saygı göstermezseniz incinir. Lütfen kurallara uyalım, bayramda yolları kana bulamayalım. Hayırlı bayramlar.
1: Mir Bey Yapı İnşaat katkılarıyla şimdi reklamlar. 7 Aralık stadı karşısında hizmet veren Petrol Ofisi, şehrimize sanat anlamında değer katan Hüseyin Fındık'ın işletmeciliğinde hizmetinizde. Yenilenen yüzü ve uzman personeliyle aracınız için en doğru tercih. Aracınıza güvenilir, kaliteli yakıt alırken siz de konforun keyfini çıkarın. 7/24 açık marketiyle ihtiyaçlarınız her an yanınızda. Üstelik market önüne gelen tüm müşterilerimize sıcacık çay ikramı bizden. Tugay Akaryakıt. Aracınızın gücü sizin konforunuz.
2: Kilis'te şık giymenin adresi Altın Yıldız Classics. Modern erkek giyiminin en şık ve en kaliteli koleksiyonları özel fırsatlarla mağazamızda sizleri bekliyor. Gömlek ve trikolar 799 TL, pantolon 999 TL, takım elbise 3999 TL'den başlayan fiyatlarla. Adres Cumhuriyet Caddesi Garanti Bankası yanı. Gerçek stil, üstün kalite, Kilis Altın Yıldız Classics.
3: Kilis'te halı yıkamanın en kurumsal adresi.
1: Halılarınız artık emin ellerde. E-Halı Servisi olarak Kilis'te profesyonel temizlik hizmetini ayağınıza getiriyoruz.
3: Tam 40 farklı marka halının yetkili servisiyiz. Her halıya özel profesyonel bakım ve hijyenik yıkama hizmeti sunuyoruz. Uygulamayı indir, siparişini oluştur. Biz halını evinden alalım, tertemiz şekilde tekrar kapına teslim edelim. Üstelik uygulama üzerinden vereceğiniz ilk siparişe %15 indirim fırsatı sizleri bekliyor.
1: Ayrıca halı yıkama yaptıran müşterilerimize koltuk yıkamada %50 indirim yapıyoruz.
3: Kapıdan alım, kapıya teslim. Profesyonel temizlik, kurumsal hizmet anlayışı, son teknoloji yıkama sistemi, güvenilir ve hızlı teslimat.
1: Üstelik battaniye ve yorganlarınızı da yıkıyoruz. Adres Yaşar Aktürk Mahallesi, Kefre Bahçeleri numara 4.
3: 0551 426 7481 444 1682 0850 888 1682. Türkiye'nin halısını biz yıkıyoruz.
4: Kilis'te büyük açılış. Çamaşır dünyası hizmetinizde. Artık iç çamaşırları, çoraplar ve daha fazlası için uzaklara gitmeye son. Aradığınız kalite, çeşit ve en uygun fiyat artık Kilis'te. Kadın iç çamaşırları, erkek iç giyim ürünleri, her yaşa uygun çorap çeşitleri ve çocuk ürünleri, sürekli yenilenen stoklar, her zevke hitap eden modeller. Toptan fiyatına perakende satış fırsatı. Uygun fiyat, yüksek kalite, bol çeşit bir arada. Ailece alışverişin en hesaplı, en rahat noktası. Adres Meşetlik Mahallesi, Odun Pazarı Caddesi, Muallak Camii ve Sabah Pazarı Hanı Karşı Çaprazı. 0506 052 52 12. Gel, gör, farkı yaşa. Çamaşır dünyasıyla ucuzluk evinde.

0: zehir zehir. Öyleyse bu şehir İstanbul.
1: Ah İstanbul ah. Sultan Efendi.

0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla şimdi reklamlar.
1: Yalçınlar Ticaret, mobilya ve beyaz eşyada şehrin en güçlü adresi. Evinizi yenilemeyi düşünüyorsanız doğru yerdesiniz. Çünkü burada sadece ürün değil, konfor ve güven satın alırsınız. Modern, şık ve kullanışlı mobilya çeşitleri, enerji tasarruflu, uzun ömürlü beyaz eşyalar, her bütçeye hitap eden uygun fiyat seçenekleri, sürekli yenilenen ürün yelpazesi, müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı. Aynı ürüne daha fazla ödemeyin. Farkı Yalçınlar'da görün. Salon takımlarından yatak odasına, beyaz eşyadan küçük ev aletlerine kadar aradığınız her şey tek çatı altında. Ekrem Çetin Mahallesi, Ekrem Çetin Caddesi, numara 13, Ufuk Plaza Çaprazı. 0541 664 22 74. Yalçınlar Ticaret. Uygun fiyat, yüksek kalite, %100 memnuniyet.
2: Kaliteli ve temiz akaryakıtın tek adresi olan Kadir Beyoğlu Petrol, siz değerli Kilis halkına en iyi hizmeti sunmaktan mutluluk duyar. Halkımızın daima menfaatini ön planda tutan Kadir Beyoğlu Petrol, güler yüzlü personeli ve ilkeli hizmetiyle Kilis'te tek olup inanılmaz indirimleri sizlere sunuyor. Adres Gaziantep yolu üzeri, telefon 822 3841. Kadir Beyoğlu Petrol bir çayır ağası turizm kuruluşudur.
3: Kendi işini kurmak isteyen girişimcilere müjde. Hayalinizdeki işi kurmak için ihtiyacınız olan sermaye desteği ayağınıza geldi. Enhancer Pro, iş kurma hibesiyle girişimcilik yolculuğunuzda yanınızdayız. 30 bin euroya varan hibe desteği. VIP mühendislik danışmanlık olarak başvuru sürecinden projelendirmeye kadar tüm aşamalarda profesyonel danışmanlık hizmetimizle yanınızdayız. Kilis merkezli ofisimizde tecrübeli ekibimizle hibe almanızı kolaylaştırıyoruz. Kimler başvurabilir? Yeni bir iş kurmak isteyen girişimciler, istihdam yaratmayı hedefleyen fikirler. Geç kalmadan başvurunuzu yapın. Geleceğinizi birlikte inşa edelim. Adres: 1. Vakıflar İş Merkezi, Kat 3, No 406. Telefon 0533 960 6480. Yaptığı bütün hibe projeleri geçen danışman Mustafa Sürücü ile çalışmak bir ayrıcalıktır.
0: RS Yeni Nesil Kurumsal Ekspertiz katkılarıyla reklamları dinlediniz.

0: Sayın sürücü lütfen dikkat. Açmadan kontak, emniyet kemerini tak. Hayırlı bayramlar.
1: Sultan Efendi.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum, ama ben seni yaşıyorum.

Araç tutkunlarının beklediği hizmet artık Kilis'te. ZBN Audio kapılarını açtı. Aracını sıradanlıktan çıkarıp teknolojiyle buluşturmak isteyenler için yepyeni bir adres. Oto navigasyon sistemleri, multimedya çözümleri, 64 renk ambiyans aydınlatma, facelift dönüşüm uygulamaları, body kit uygulamaları, oto aksesuar ürünleri, oto ses sistemleri, araç iç dizayn ve kişiselleştirme, profesyonel montaj ve kaliteli hizmet. Kredi kartı da geçen ZBN Audio ile aracınıza premium görünüm ve modern teknoloji katmak artık çok kolay. Üstelik aynı gün kargo imkanıyla sadece Kilis'e değil Türkiye'nin her yerine hızlı çözüm. Adres Mercidabık Mahallesi, Küçük Çarşı Caddesi, numara 48,

0: tek noktada. Yatırımın mucidi Özkan Emlak Gayrimenkul. Geleceğinizi sağlam temeller üzerine kurmak için doğru yerdesiniz. Özkan Emlak Gayrimenkul olarak değerinde alım satım garantisi, bağ, bahçe, tarla ve arsada kazandıran fırsatlar, hızlı ve profesyonel hizmet, yatırımınızı büyüten doğru danışmanlık. Hayal ettiğiniz yatırım bizimle gerçeğe dönüşür. Güven tek kullanımlıktır. Gitti mi geri gelmez. Bu yüzden doğru adresi seçmek en büyük kazançtır. Adres Adnan Menderes Bulvarı, Dağ Çıkan Ticaret Yanı. Mehmet Ali Özkan. İletişim 0544 275 1079. Çok yakında yepyeni projelerle geliyoruz. Takipte kalın, kazançlı çıkan siz olun.
1: Beyoğlu Eğitim Kurumları. Başarı tesadüf değildir. Doğru kadronun eseridir. Öğrencilerimizin akademik potansiyelini en üst seviyeye çıkarmak için profesyonel, bireyselleştirilmiş ve sonuç odaklı eğitim çözümleri sunuyoruz. Etüt programlarımızla düzenli ve verimli çalışma alışkanlığı kazandırıyoruz. Birebir derslerimizle eksikleri nokta atışı tamamlıyoruz. Sınav hazırlık programlarımızla yüksek başarı hedeflerine ulaşıyoruz. Rehberlik hizmetlerimizle motivasyonu yüksek tutuyor, doğru yönlendirme yapıyoruz. Çünkü her öğrenci özeldir. Biz de eğitimimizi her bir öğrencinin ihtiyaçlarına, hedeflerine ve öğrenme tarzına göre şekillendiriyoruz. Güçlü kadromuz, sistemli yaklaşımımız ve samimi ilgimizle öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Beyoğlu Eğitim Kurumları, Necmettin Erbakan Mahallesi, Yatalakoğlu Sokak, Emir Apartmanı numara 21, 0554 279 28 28.
0: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hidrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
2: Sultan Efendi.

Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum.

0: Sayın sürücü, emniyet kemeri tekerlekli sandalye kadar bağlayıcı değildir. Hayırlı bayramlar.
1: Kilis'te tatlının yeni dönemi başladı. Yeni hastane yolunda kapılarını açan Bayramoğulları Baklava, ustalığı lezzetle geleneği modern bir mekanla buluşturuyor. Ahmet ve Murat Oruç kardeşlerin emeğiyle hayata geçen Bayramoğulları Baklava, tatlıda kalite arayanların yeni buluşma noktası olmaya aday. Lezzet şöleni, çıtır çıtır baklava, tereyağlı kilis katmeri, ustalık işi künefe, özel lezzet cennet çamuru. Adres: Yeni Hastane Yolu, Göktürk Eczanesi arkası. İrtibat: 0546 170 40 09 0551 949 1994 0348 803 50 01. Bayramoğulları Baklava. Tatlıya dair ne varsa gerçeği şimdi burada. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi ile tanışın. Binanız artık güvende. Günlük çöp alımından bina temizliğine, aidat takibinden arıza çözümlerine kadar tüm yönetim işleri tek elden, profesyonel hizmetle. Üstelik şimdi bizimle çalışan apartmanlara 2 ay asansör bakım ücreti hediye. Siz konforun tadını çıkarın, gerisini biz halledelim. Yeni 5 evler Kayabaş Camii arkası, Sultan Radyo karşısı. 0531 361 çift 043. Aktaş Profesyonel Bina Yönetimi. İsmail Aktaş.
2: Kilis'in köklü mutfağını ve Halep'in eşsiz tatlarını aynı sofrada buluşturuyor. Yaren tarihi taş mekanlar. Usta eller, gerçek lezzet. Kilis'in yöresel lezzet ustası Mehmet Ali Şef'in maharetli dokunuşlarıyla hazırlanan yemekler damaklarda iz bırakıyor. Taş duvarların arasında geçmişin ruhunu hissederek unutulmaz bir lezzet deneyimi sizi bekliyor. Kilis ve Halep mutfağının en seçkin lezzetleri. Menüde neler var? Usta ellerden çıkan tüm kebap çeşitleri. Kilis tava, oruk, kübbül müşfiye, şey el mahşi, sucuk hamra, mumbar, eşkili kebap, firik pilavı, lahmacun, altı ezmeli ve zengin serpme kahvaltı seçenekleri. Odunpazarı Caddesi numara 116 Kilis. 0348 822 2279 0543 259 7980. Instagram: Yaren Taş Mekanlar. Lezzetin adresi değişmez. Yaren.
3: Ustalar iş başında, lezzet zirvede. Kilis'te kebap ve ızgara denince öne çıkan adreslerden can ciğer kebap çorba, günlük taze ürünler ve özenle hazırlanan menülerle misafirlerine lezzet sunuyor. Ailenizle ve sevdiklerinizle tercih edebileceğiniz avantajlı kampanyalar. 1 kilo tavuk kanat, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 500 TL. 1 kilo tavuk sarma, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 450 TL. 1 kilo Adana kebap, 4 ekmek, salata, ezme veya havuç tarator 1100 TL. 1 kilo kuşbaşı et, zengin ikramlarla 1500 TL. Eski hal yanı, askeri gazino bitişi. 0543 726 1620 0543 746 3059. Can ciğer kebap çorba salonu. Kilis merkezde, lezzetin güvenilir adresi.
4: Hayatınızın en özel gününe yakışan bir mekan arıyorsanız doğru yerdesiniz. Yılların tecrübesiyle hizmet veren Ufuk Plaza, hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyor. Bilgin Cırnavuk ve Ali İspir yönetiminde kaliteli hizmet, şık dekorasyon ve unutulmaz organizasyonlarla en mutlu gününüzü kusursuz kılıyoruz. Düğün, nişan, kına ve tüm özel davetleriniz için ferah salon, profesyonel ekip ve güler yüzlü hizmet sizleri bekliyor. Adres: 700 kişilik Kız Yurdu karşısı 500 evler. Telefon: 0543 232 2986. Detaylı bilgi ve rezervasyon için hemen iletişime geçin. Ufuk Plaza Düğün Salonu. Mutluluğa açılan kapınız.
5: Kilis'te asansör hizmetlerinde yeni bir dönem başlıyor. Deminas asansör sistemleri güvenli ve sağlam çözümlerle hizmetinizde. montaj, bakım, onarım, revizyon. Alanında uzman ekip, titiz işçilik ve güven odaklı yaklaşım. 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla her zaman yanınızda. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Adres: Sultan TV ve Radyo Yan Tarafı Yeni Beşevler. 0532 460 8318. Sağlam adımlarla güvenli yükseliş. Demiras Asansör bir Ahmet Demir kuruluşudur.
4: Kilis'te tazeliğin ve lezzetin yeni adresi Damak Piliç Sarayı. Günlük kesim, kaliteli ve özenle hazırlanan piliç ürünleriyle göğüs, but, kanat, bütün tavuk ve sakatat çeşitleri sofralarınıza geliyor. Üstelik isteğe özel tavuk tepsisi hazırlanır. Yeni iş yerinde sizleri ağırlamaktan mutluluk duyan Damak Piliç Sarayı lezzetiyle fark yaratıyor. Günlük taze yumurta, taze yoğurt, mangal kömürü. Hepsi tek adreste. Sipariş için hemen arayın. 0543 146 79 10. Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi, Kazım Karabekir Caddesi, numara 46 bölü A, Kilis. Klas Düğün Salonu Arka Caddesi. Damak Piliç Sarayı. Lezzetin adı, tazeliğin adresi.
6: Leyla Güzellik Salonu farkıyla şimdi sahne senin. Ombre'de iddia, nişanbaşı ve düğün başında zirve. Kusursuz dokunuşlarla ışıltınıza ışıltı katıyoruz. Lazer epilasyon, cilt bakımı, saç bakımı, manikür ve pedikür. Gelin adaylarına özel şok fiyatlar. Bu fırsat kaçmaz. Üstelik gelin adaylarımıza Hydrofusion cilt bakımı bizden. Profesyonel ekip, son trend uygulamalar, hijyen ve kalite garantisiyle türban tasarım, saç tasarım, nişanbaşı, özel gün hazırlıkları için randevunu şimdi al, herkes seni konuşsun. 0543 172 57 33 Yavuz Sultan Selim Mahallesi Otogar Yanı. Leyla Güzellik Salonu.
7: Kilis'te özel güvenlik temel ve yenileme bizim işimiz diye boşuna demedik. Gücümüze güç kattık. 3K özel güvenlikle de sizlere hizmet vermeye başladık. Silahlı silahsız temel ve yenileme sertifikanız için uğrayacağınız adresler: Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik. Evet evet, yanlış duymadınız. Artık Kilis'te hem Türkler Özel Güvenlik hem de 3K Özel Güvenlikle fark yaratmaya devam ediyoruz. Haydi gençler, önce eğitim, sonra güvenlik. Türkler Özel Güvenlik ve 3K Özel Güvenlik, temel, yenileme, silahlı ve silahsız eğitim kursları. Adres: Ekrem Çetin Mahallesi, Altan Rezidans 6. Telefon 0348 813 33 34. 0541 954 56 88. 3K Özel Güvenlik, Kayabaş Camii karşısı. Telefon 0348 813 50 55. 0537 869 1691. En iyiler bizimle yetişir. İşimiz bu, işimiz bu.

Gönül çıkmak ister şahın köşküne. Can boyanmak ister ayı müşküne. Pirim Ali, on iki imam aşkına. Açılın kapılar, şaha gidelim.

Hep ayıkken kaybettim. Hayrılığın bedenini binlerce kez çekerek ödedi. Bu şehirleri, bu sokakları adım adım, milim milim, boynu bükük gezdim. Şu an ne halde olduğumu bilemezsin. Nereden bileceksin be gülüm? Onun için en son dileğim seni son kez ölmeden göreyim.

Beni benliğimle gömün. Beni benliğimle gömün ki mezar taşıma kimsesiz yazdırın ki o yar görmesin. O yar duymaz. O yar duymaz. O yar.

Ne ağlarsın benim garip anam? Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama garip anam. Bir yandan Yavuz ağlar. Sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer. Sen ağlama garip anam.

Dünya yalan, bu da gelir, bu da geçer. Sen ağlama garip anam. Dünya hancı, yolcu hancı. Sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer. Garip anam, bu da gelir, bu da geçer. Garip anam.

El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? Ağır baranın derdini

Benim neler çektiğimi kim bilir? Geceleri düşünüp gündüzleri ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir? Dert üstüne dert eklediğim bu dünyada benim çektiğimi kim bilir kardeş? Benim çektiğimi

dert üstüne dert çektiğimi kim bilir? Bu yalan dünyada yalnız kaldığımı kim bilir? Hayata kaldığım, dertsizliğe kaldığım, çaresizliğe kaldığım kim bilir? Ağır bağıran ağlar,

anam. Sen bu dünyada geçince yaralandın be anne. Tabip doktor çare bulmaz be anne. Bu dünyada, yalancı dünyada dost kalmadı be anne. Mezarının başında bir avuç toprakla seni hatırladım be anne, seni hatırladım. Yavuz kendi kendine ağlar ki sen yaralarını sar be anne.

Güzel anam, sen bu dünyadan göçünce sevdiğim bana ağalık etti. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğim başımı okşadı. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğim yanımda oldu anne. Senin yokluğun hiçbir zaman aratmadı be anne, aratmadı. Bu dünyada sadece bir dostum kaldıysa, o da sevdiğim kaldı be anne, sevdiğim kaldı.

Ne ağlarsın benim garip anam? Bu da gelir, bu da geçer. Ağlama garip anam. Bir yandan Yavuz ağlar. Sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer. Sen ağlama garip anam.

Dünya yalan, bu da gelir, bu da geçer. Sen ağlama garip anam. Dünya hancı, yolcu hancı. Sen ağlama garip anam. Bu da gelir, bu da geçer. Garip anam, bu da gelir, bu da geçer. Garip anam.

El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? El gözünde gamsız dertsiz biriyim. Benim neler çektiğimi kim bilir kardeş? Ağır baranın derdini

Benim neler çektiğimi kim bilir? Geceleri düşünüp gündüzleri ağlarım. Benim neler çektiğimi kim bilir? Dert üstüne dert eklediğim bu dünyada benim çektiğimi kim bilir kardeş? Benim çektiğimi

dert üstüne dert çektiğimi kim bilir? Bu yalan dünyada yalnız kaldığımı kim bilir? Hayata kaldığım, dertsizliğe kaldığım, çaresizliğe kaldığım kim bilir? Ağır bağıran ağlar,

Ey güzel anam, sen bu dünyada göçünce yaralandın be anne. Tabip doktor çare bulmaz be anne. Bu dünyada, yalancı dünyada dost kalmadı be anne. Mezarının başında bir avuç toprakla seni hatırladım be anne, seni hatırladım. Yavuz kendi kendine ağlar ki sen yaralarını sar be anne, sar.

Güzel anam, sen bu dünyadan göçünce sevdiğim bana ağalık etti. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğim başımı okşadı. Sen bu dünyadan göçünce sevdiğim yanımda oldu anne. Senin yokluğun hiçbir zaman aratmadı be anne, aratmadı. Bu dünyada sadece bir dostum kaldıysa, o da sevdiğim kaldı be anne, sevdiğim kaldı.